dedim seri bir cuvadi yaran Uzi bir serkela dili Xudem jurbum disaj xemanu